Yedi polu bayağı yedi kavuz yedi kavuz yedi kavuz yedi kavuz yedi meki Meki yeni bol papa